En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Serkan Bey, hoş geldiniz.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konusunu.
2: Her dünyayı sen.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
5: Arkadaş harbi güzel.
6: Açmayalım hiç konu.
5: Ser dünyayı sen.
4: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor.

600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Cumartesi ve Pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

siz de en sevdiğiniz video klip Dreamon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.
2: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
3: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
4: Ne yapıyorsun lan sen? Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
5: Neden yapacakmışım bunu?
4: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
6: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
7: Teoman abisi hayatta. Aras, Teoman için geldi.
8: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter. Ben yaptığımı temizlerim. Arkamı pis bırakmayı hiç sevmem.
9: Teoman nerede? Dün geceden beri bir şeyler oluyor. Siz benden ne saklıyorsunuz ya?
8: Sen bana oğlumun hesabını mı soruyorsun? Sen kimsin?
9: Kardeşiyim.
10: Ben kardeşim.

0: Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

kadın her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım, şıkıdım.

0: döner. Acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner. Acayipsin.

şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayipsin.

0: acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Cumartesi ve Pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yeni Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan bir yeni girişle açıyoruz. Oğuzhan Koç çıkıyor karşımıza. Yepyeni teklisiyle yazın ritmini yükseltiyor. Bunun adı Aşksa bu hafta 20 numaradan listemize giriş yaptı.

Top 20 listemizin 19 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan Aleyna Tilki'yi görüyoruz. Kırlar albümünün sevilen bir parçasıydı Niyetim Saf. Bu haftada bir basamak yükselerek 19 numaraya yerleşti.

Geldik 18 numaraya. Bizi bir yeni giriş karşılıyor. Funda Arar'ı görüyoruz. Bir Gülümseme Ismarla parçasıyla yepyeni albümünün ilk habercisi oldu ve bu hafta listemize 18 numaradan giriş yaptı.

0: 17 numarada bu hafta Sakiler grubunu görüyoruz. Kenan Doğulu söylüyor, Vol 2 albümünde yer alan Ara Beni Lütfen parçası. Bu hafta listemizde 6 basamak geriledi ve 17 numaraya yerleşti.
1: Bil ki sebebim çok.

16 numarada karşımıza sürpriz bir düet çıkıyor. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso, Kolay Değil parçasıyla bu hafta listemizde 16 numarada.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 15 numaraya. Karşımıza İrem Derici çıkıyor. Olay Mahalli albümünün ilk habercisi olan parçası. Durum çok acil. Bu hafta listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 15 numaraya yerleşiyor.

Top 20 listemizin 14 numarasındayız ve karşımızda Aleyna Tilki var. Çok sevilen bir parça olan Oyuncak Gibi kendi tarzıyla çok güzel yorumladı. Bu hafta da listemizde 4 basamak gerileyerek 14 numaraya yerleşti.

20 listemizin 12 numarasında karşımıza Tantaşçı çıkıyor. Daha şarkı yayınlanmadan çok konuşuldu ve bu haftada listemizde iki basamak birden yükselerek Gidişat parçasıyla 12 numarada yerini alıyor.

0: geldik top 20 listemizde 11 numaraya ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve 11 numarada bu hafta Berkay'ı görüyoruz. Yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya hazırlandı ve harika bir single'a çıktı karşımıza. Aslanlar Doğuyor parçası bu hafta listemizde tam 6 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.
1: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Listemizin tam ortasındayız, yani 10 numarasındayız. Listemize giriş yaptığı ilk günden beri yükselişte olan Serkan Nişancı, Eller Üzer parçasıyla da bu hafta iki basamak birden yükselerek listenin tam ortasına yerleşti.

9 numarada geleneksel rap kalıplarını yıkan Blokit çıkıyor karşımıza. Kayıp Persona albümünde yer alan Kayıp Kalp parçası bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükselip 9 numaraya yerleşiyor.

0: varlar.
1: Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 8 numaraya. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta listemizde 3 basamak birden geriledi ve 8 numaraya yerleşti. Daha

20 listemizin 7 numarasında Derya Uludağ'ın yepyeni bir ayrılık hikayesi var. Bu hafta listemizde Hani parçasıyla 2 basamak geriledi ve 7 numaraya yerleşti.

6 numaralı Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık'ı görüyoruz ve harika bir yaz şarkısıyla çıkıyor karşımıza. Misafir iki basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan bir ikiliyle devam ediyoruz. İkilem ve Tuğba Yurt ikilisi içiyorum ederimize parçasıyla bu hafta iki basamak geriledi ve 5 numaraya yerleşti.

Listemize benim de çok severek dinlediğim bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu hafta Elif Buse Doğan'ı görüyoruz 4 numarada. Yangın yeriyle tam 3 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşiyor.

Adım adım zirveye doğru ilerlerken geldik listemizde 3 numaraya. Karşımıza harika bir ikili çıkıyor. Zeki Arkun ve Simge ikilisi. Yeni biri parçasıyla bu hafta bir basamak yükselip 3 numaraya yerleşiyorlar.

Sıra geldi Zirve'nin ortağına. Mabel Matiz'in yeni albümünden ilk sesler geldi. Dağılıyorum Olaysız bu hafta bir basamak yükselerek 2 numaraya yerleşti.

1'den 1'e haftanın en iyileri, en yenilerini sıraladığımız Top 20 listemizin zirvesine geldik. Ve karşımıza Ajda Pekkan'la Manifest ikilisi çıkıyor. Hileli bu haftada zirvenin sahibi. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürün de öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de müzik dünyasının güçlü seslerinden Servet İnal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya sizi tanımaya başlamadan önce aslında bu müzik dünyasına girişiniz nasıl başladı onu merak ediyorum.
1: Müziğe başlamam tabii çocukluktan gelen bir heves. Orayla başladım. Profesyonel adımları 22-23 yaşından sonra tamamen atmış oldum. Ondan öncesi hep eğitimdi. İşte eğitimlerimizi aldık. Gitar dersimiz, ses eğitimimiz. Sonrasında da sahnelerle başlayıp devam etmeye başladık.
0: Peki amatör olarak ilk elinize gitar mı aldınız? Ya da ailede var mıydı bir enstrüman çalan?
1: Şöyle, evet, gitarla başladım. İki tane de dayım müzisyen. Evet,
0: işte bu...
1: onlardan geliyor.
0: Kesinlikle ailede olması çok büyük bir
1: evet.
0: etki. Yani gelen konuklara genelde bu soruyu sorduğum zaman aileden geldiğini söylüyorlar gerçekten. Bu güzel bir şey gerçekten de yani.
1: Tabii.
0: Peki kariyerinin başındaki Servet İnal'la bugünkü Servet İnal arasındaki fark nedir?
1: Büyük bir fark var. O farkı zaten daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ya ilk başladığımızda normal kafelerde sahne alarak başladık. İlk 2013 yılında aslında bir şarkım vardı benim.
0: Evet, Yalan Olmuş Aşk.
1: Hayır, ondan
0: daha
1: da öncesi var ama o bir karma bir albümün içindeydi. Tek bir şarkıyla yer aldım. Yalan Olmuş Aşk'ı 2018'de yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki ilk şarkınız nasıldı?
1: Evlenelim diye bir şarkı.
0: Evlenelim.
1: Biraz hareketli tempolu bir şarkı.
0: Var mıdır onda bir hikayesi?
1: Aslında hiçbir hikayesi yok onun. Öyle besteler yapıyordum.

0: hoşuma gitti. Ritmik olarak da hoşuma gitti. Sonra bu projede yer alır mısın dediklerinde o şarkıyla girdim.
1: Ha, süper
0: Evet.
1: olmuş.
0: İlk profesyonel çalışmam oydu.
1: Ya, ama onun öncesinde de sürekli aslında yazıyordunuz.
0: Tabii.
1: Peki o zaman
0: Yazıyordum.
1: yeri gelmişken onu da sorayım. Yazarken böyle etkilendiğiniz şeyler var mı? Yani yoksa yaşadıklarınızdan mı, dışarıdan mı etkilenirsiniz?
0: Dışarıdan daha çok
1: Hı.
0: izlerim, iyi izlerim. Dışarıda gördüklerimi, yaşanmışlıkları kaleme alabiliyorum.
1: Aa, bu süper bir şey ya.
0: Evet.
1: Harika bir yetenek gerçekten. Yalan olmuş aşk da o şekilde.
0: Tabii
1: Değil mi?
0: ki de.
1: Yani bir yaşanmışlığın üzerine yazılmış bir
0: Evet.
1: şarkı aslında.
0: Evet.
1: Hikayesini dinlemek isteriz senden.
0: Şarkı İstiklal'i anlatıyor. Taksim'i anlatıyor. Orada yaşanmış bir olay. Yani orada geçen bir ayrılık konusu. Zaten sözlerde şey diyor, yaşanmamış olsun, arkadaş kalalım diyorsun. Bu konunun üzerine ben de bunu kaleme aldım.
1: Ya çok da güzel olmuş. Yani sizin anlatamıyorum diye yeni çıkış yaptığınız bir parçanız var
0: Evet.
1: aslında. Çok da güzel olmuş. Ağzınıza sağlık.
0: Zaten şöyle de bir durum var. Aslında ben gerçekten anlatamıyorum. Ya da insanlar anlamak istemiyor. Ben de bu şekilde şarkılarla dile getiriyorum.
1: Şarkının sözleri Akın'a ait sanırım,
0: Evet.
1: değil mi? Ama
0: Evet.
1: siz zaten bir şarkı yazıyorsunuz, yani
0: Hı.
1: bestecilik de var sizde. Peki anlatamıyorum parçası sizin kariyerinizde nasıl bir dönüm noktasında duruyor?
0: Anlatamıyorum şarkısı ilk çıktığı günden beri severek dinleyerek severek dinlerdim ve söylerdim.
1: Aha.
0: Sahnelerimde çok söylerdim ve çok da istek alırdım. Bir ara hatta adım anlatamıyorum diye çıkmıştı. Ben de en son dedim şarkıyı alayım. Akın'la görüştük. Aldım şarkıyı. Tabii bir iki yıl kadar beklettik hayata geçirmek için. Ondan sonra da kaydımızı yaptık, klibimizi çektik.
1: Peki dinleyenlerden, yani şarkıyı tamam sahnelerde söylüyordunuz, işte büyük ilgiyle
0: Evet.
1: dinliyorlardı, ama şarkıyı çıkarttıktan sonra nasıl dinleyicilerinizden bir tepki aldınız?
0: Çok güzel.
1: Çok
0: Tepkiler çok
1: güzel, değil
0: güzel.
1: mi?
0: Evet. İyi de bir izlenme oranına geldik diye tahmin ediyorum ben. Tabii amacım daha ilerisi. Onun için devam edeceğiz. Gayet de iyi gidiyor.
1: Çok güzel. Önümüzdeki süreçte dinleyicilerimiz neler bekliyor Servet İnal'dan?
0: Şu anda hazırladığımız, çalışmalarını yaptığımız bir şarkımız daha var. Sözleri bana ait değil. Ama çok güzel bir şarkı. Uğur Onur diye bir kardeşime ait sözleri. Onu şu an çalışıyoruz ve çok da güzel, hareketli bir temposu var ama duygusal bir şarkı.
1: Peki size göre kendi şarkınızı yapmak mı, yoksa başkasının şarkısını farklı şekilde seslendirmek mi daha önemli sizce?
0: Şimdi bazı sanatçı arkadaşlarım da şey diyor bana sana, kendi bestelerinden yap diyor ama ben oraya takılı bir insan değilim. Benim bestemi başkası da okuyabilir, ona daha iyi yakışmıştır. Ben bir şarkıyı duyduğumda hoşuma gitmiştir, ben onu okuyabilirim. Bence böyle olmalı. Var yine kendi bestelerimden ama mesela o şarkı çok hoşuma gitti.
1: İşte
0: Ben onu yapmak istiyorum.
1: evet, bazıları da risk olarak görüyor aslında kendi şarkını piyasaya sürmeyi.
0: Yani benim için değişebilir yani. Karşı taraftaki şarkı benim daha hoşuma gitmiştir, onu okurum. Başkasına da benim şarkım iyi gelmiştir, o da onu okur.
1: Peki orijinalinden, yani yapılmış olan şarkının üzerine tekrardan okuduğunuz zaman onu farklı bir tarzda, işte benim tarzım bu, ben bu şekilde okumalıyım deyip onu farklılaştırıyor musunuz?
0: Tabii ki de.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Asıl önemli olan şey o
0: Tabii.
1: aslında.
0: Evet.
1: O zaman
0: Kendi
1: kısa bir
0: tarzım.
1: o mu bu mu yapalım mı beraber?
0: Tabii.
1: Stüdyo mu, canlı performans mı?
0: Canlı performans.
1: Akustik yorum mu, yoksa orkestra ile bir yorum mu?
0: Orkestra.
1: İlk şarkını yazmak mı, yoksa şu anki şarkını yorumlamak mı?
0: İlk şarkımı yazmak.
1: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
0: Duygusal.
1: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı, yoksa başkasının sözlerini kendi yorumunla sahnede yaşatmak mı?
0: Bu soruyu tekrar alabilir miyim?
1: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı,
0: Hı.
1: yoksa başkasının sözlerinle kendi yorumunu katmak mı?
0: Kendim yazmam.
1: Kayıt süreci mi, yoksa klip çekimi mi?
0: İkisi de.
1: İkisi de
0: Evet, ikisi de
1: zevkli, değil mi?
0: zevkli.
1: Peki sizin şarkılarınızda klip çekiminde nasıl geçti? Neler yaşadınız? Çok, yani keyifli olduğunu düşünüyorsanız.
0: Anlatamıyorum'dan bahsediyoruz tabii.
1: Evet.
0: Ava'da çektik klibi.
1: Aha.
0: Gayet keyifli geçti. Erkan Nas'la çalıştık. Erken saatlerde gittik. Hava biraz soğuktu ama
1: Zor
0: güzel,
1: da
0: keyifli geçti.
1: geçmiştir.
0: Evet.
1: Yani o işte kostümdür, işte
0: Evet.
1: havanın durumudur falan kötü etkilese bile, ama
0: Ki
1: kliple stüdyoyu, kayıt sürecini eşdeğer tutacak kadar keyifli demekti,
0: tabii
1: değil
0: ki de
1: mi?
0: yani şimdi şarkı yaparken stüdyodan sonuç nasıl gelecek? En son onu bekliyoruz. Şarkı geldikten sonra klip. Montajdan sonra nasıl olacak? İkisi bir araya gelince hani evet değmiş, uğraştığımıza değmiş diyoruz.
1: Devam ediyorum o zaman. Hı-hı. İlham almak için gözlem yapmak mı? Yaşanmışlıkları şarkıya taşımak mı?
0: Ben gözlemciyim.
1: Gözlemci. Solo performans mı yoksa düet mi?
0: Solo.
1: Hiç düet düşündünüz mü?
0: Düşündüm aslında. Hatta bu yeni yapacağım şarkıda bir düet düşündüm. Ama solo her zaman kendi tercihim efendim.
1: Şarkıyı yazmak mı yoksa şarkıyı sahnede hissettirmek mi?
0: Hissettirmek.
1: Hissettirmek.
0: Tabii ki.
1: O zaman şöyle de bir soru ben eklemiş olayım. Şarkıyı yap, yani bir şarkı çıkartmak mı yoksa sahnede olmak mı? Yani şarkı çıkartmak mı, sahnede olmak mı diye bir soru yönlendirmiş olayım. Çünkü sizde aslında sahnede sahne olmak. Sevdasını gördüğümü
0: evet, sahne.
1: Söyleyecektim ben de. Sahnede çok büyük bir keyif alıyorsunuz.
0: Tabii ki de.
1: Peki orada geri dönüşler nasıl? Sahneler nasıl geçiyor? Eminim ki çok yorucudur.
0: Güzel bir çevremiz var. Sevenlerimiz var. Ben de keyif alıyorum. Sahne saatlerimi uzattığım da çok olur bununla beraber. Çünkü keyif alıyorum, o yüzden de uzatırım. İstekleri alırım. Hiçbir isteği geri çevirmemeye çalışırım. Öyle de bir yönüm var.
1: Süpermiş. Yani sizin dinleyicileriniz çok şanslı o zaman.
0: Evet.
1: Peki bir soru daha soracağım size. Bu anlatamıyorum parçasını çıkartmaya karar vermeden önce, yani bu şarkıyı söylesem mi demeden önce aklınızda başka şarkılar var mıydı?
0: Yoktu aslında. Kendi yazdıklarım vardı ama bu anlatamıyorum hem aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Hani hep tartıya koyduğumda anlatamıyorum yapmam lazım demiştim.
1: Çok güzel. Peki şu an müzik dünyamızda aslında çok fazla farklı sanatçılar, farklı müzik türlerinin de olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla bir yapı var bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz müzik türleri nerededir? Şu günümüzdeki müzik türlerinden bahsediyorum tabii.
0: Ya ben pop rock. Kendi tarzım da o. Ve o sanatçıları dinliyorum. Biraz da gündemdekileri değil, herhalde geçmiştekiler.
1: Peki var mıdır yani idol olarak gördüğüm, işte örnek aldığım ya da severek dinlediğim de olabilir tabii ki.
0: Fethi Açan çok severim, evet. Kıraç severim, Haluk Levent severim. Yani birçok isim var tabii. Hakan Altun, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe.
1: Çok güzel.
0: Bir sürü isim var tabii böyle.
1: O zaman şimdi sizinle çok keyif aldığım bir bölüm bu. Cümleyi tamamla bölümüne geçelim.
0: Evet.
1: Ben size soracağım, siz de cümlenin devamını getireceksiniz.
0: Peki.
1: Müzik benim için...
0: Aşk.
1: Şarkı yazmak beni...
0: Mutlu ediyor.
1: Sahneye çıkmak bana nokta nokta hissettiriyor.
0: Çok iyi hissettiriyor.
1: İlham aldığım anlar genellikle...
0: Gözlemlediğim kişiler.
1: Sözlerimle insanlara dokunmak beni...
0: Çok mutlu ediyor.
1: Kayıt stüdyosu benim için...
0: Sıkıcı.
1: Ha, gerçekten mi? Evet. Ya, sıkılıyor musunuz?
0: Şöyle, çünkü canlı performans gibi değil. Sürekli şarkının üzerinden geçiliyor, ediyor ya, o sıkıcı geliyor. Ha. Artık.
1: Sıkıcı ve yorucu olsa
0: yani,
1: gerek.
0: 50 sefer aynı şarkıyı tekrarlıyoruz.
1: Canlı performans izlemek bana nokta nokta ilham veriyor.
0: Ha, pardon, canlı performans izlemek?
1: Bana ilham veriyor nokta nokta. Yani çok ilham veriyor. Çok da ilham vermiyor gibi. Evet, veriyor mu ilham?
0: Evet.
1: Ya başkasının canlı performansı.
0: Evet, ilham.
1: Evet. İlk şarkımı yazdığım an nokta nokta hissettim.
0: İlk şarkımı yazdığım an çok keyifli hissettim. Çünkü kendi şarkımı yapmıştım.
1: Dinleyiciyle buluşmak benim için...
0: Çok keyifli.
1: Müziğin gücü bana...
0: Müziğin gücü bana... müziğin gücü bana hep destek veriyor. Onunla beraber çok ileriye gideceğime inanıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Peki bizi gelecekte farklı türde şarkılarla karşılayacak mısınız? Bize farklı türde şarkılar bekliyor mu? Yoksa dediğiniz gibi işte ben popçuyum kıvamında mı devam edeceksiniz? Yoksa farklı şeyler de görüp şaşıracak mıyız?
0: Aslında bu bir sürpriz olacaktı. Madem öyle şu an açıklayayım ben bunu. Ters köşe geliyor. Pop rock tarzım ama ters köşe biraz arabesk tarzında ya. Gibi ama güncel ritimlerle.
1: Evet aslında güncelde de bunu çok fazla görmeye başladık.
0: Evet.
1: Bu çok arabesk da çok da güzel oluyor. Ben de çok severek dinliyorum. Hı-hı. Bence şu dönem içinde bazen vardır ya böyle bir şey çıkar ve devamında fazlasıyla olur ve severiz de. Hı-hı. Yani böyle bir şey patlar. Aynı şey mesela dizilerde de olur. Bir şey çok sevilir ve devamında o tarz diziler çekilir. Hepsi de severek izlenir gibi bir durum. Şu anda da galiba öyle bir dönemdeyiz. O tarz şarkıların sevildiği bir dönemdeyiz.
0: Şair yeni nesil arabesk arkadaşım, dediğimiz bir... dediğim gibi sözlerini yazdığı şair arkadaşım. Hı-hı. Sözlerine çok güveniyoruz. Müziği de çok başarılı. O yüzden dedim yani kendi şarkım olması şart değil. Hı-hı. O şarkıya çok güveniyoruz. Ve bir ters köşe olacak. Birkaç arkadaşı altyapısını da dinlettik. Hı hı. Beğeniyi aldık. Onların çünkü yorumları önemliydi
1: yine
0: bizim için.
1: Yine bir tekli mi geliyor?
0: Tekli, evet.
1: Tekli olacak.
0: Evet.
1: Hiç albüm düşünüyor musunuz peki?
0: Hayır, tekli olarak gideceğim. Tekli yani olarak. Bu yıl tekli olarak gideceğim. Çünkü birkaç tane daha yapacağım.
1: Süper. Bu yıl evet, birkaç tane birkaç daha bizi bekliyor yapacağım. Demek. Evet. Süper. Peki aralarında kendi şarkınız da olacak mı?
0: Olacak. Evet.
1: Çok güzel. Kendi aslında albüm olacak. Gibi bir şölen...
0: gibi ama parça parça gelmiş evet. Olacak. Single olarak gelecek, evet.
1: Peki son zamanlarda bu yapay zeka ile şarkı oluşturma, hı-hı, ya da şarkı sözü yazma gibi olan duruma nasıl bakıyorsunuz? Ya da şarkı yaparken bunları kullanıyor musunuz?
0: Basit bir sistem tabii. Hı-hı. Yok, kullanmıyoruz yapay zekayı ama basit bir sistem. Çünkü var olan şeyi yapıyor aslında yapay zeka. Var olan sesleri kullanıyor. İşte internet üzerinden bulduğu şeyleri kullanıyor. İşte kayıttaki gibi. Basit bir sistem tabii. Emek yok karşılığında.
1: Hı-hı. Yani buna bakış açısına sıcak bakmıyorsunuz. Evet. Anladım. Kullanmıyorsunuz da. Kullananları da. Hoşlanmıyorsunuz kullananlardan
0: tabii
1: da.
0: Tabii ki de.
1: Değil mi? Peki bu yani yapay zekaya bile şarkı söyletiyorlar şu an ve çok fazla dinleniyor. Hatta, hı-hı, geçen gün sosyal medyada şöyle bir şey görmüştüm. Ya yeni bir şarkı yaptım. Benim şarkımı kimse dinlemiyorken bir sürü insan işte fotoğrafların arkasında yapay zekayla yapılmış bir şarkıyı kullanıyor.
0: Ama çok
1: i̇şte,
0: duygusuz.
1: Diye insanlar yani, severek de dinliyor ama
0: dikkat
1: yani.
0: Dikkat ederek dinliyor musunuz yani? Bana çok duygusuz geliyor. Nameler, hı-hı, yok. His yok.
1: Ya aslında bu birazcık belki şarkıcı olmakla yani bu işin içerisinde olmakla alakalı olabilir. Evet. Yani şimdi siz bir sanatçı olduğunuz için ya da o altyapıyı o sözlere çok fazla adapte olduğunuz için o duygu belki size geçmiyor gerçekten.
0: Kesinlikle. Geçen şöyle bir şey oldu. Sahneme gelen misafirlerimizden, hı-hı, bir tanesi bir şarkıdan bahsetti bana. Dinler misin dedi. Açtı. Yapay zeka dedim. Dondu kaldı.
1: Anlamadı mesela.
0: Ciddi misin abi dedi. Ya. Evet dedim. Bu şarkıyı normalde bu sanatçı söylüyor dedim. Hemen sildi. O sanatçıdan indirdi. Ben dedi artık bundan dinlerim dedi.
1: Ya mesela işte gerçekten evet, bazen anlamıyoruz yani, hı-hı, yapay zekadan mı acaba diye. Bu da çok büyük bir örneği oldu aslında.
0: Evet,
1: bu ısrarın arkasında.
0: Gözümün önünde hemen sildi.
1: Ya işte madem dedi yapay zekaymış. Bir noktada önemli olan da
0: evet,
1: bu yani.
0: Çok hoşuma gitti o hareketi.
1: Peki sizi seven dinleyicilerinize, izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da alalım şu kameraya doğru.
0: Hı hı. Sizleri çok seviyorum. Çünkü sizlerle beraber bu yolda ilerleyeceğim. Bunu biliyorum. Güveniyorum. Sosyal medya hesaplarım Servet İnal Müzik. Beni takip ederseniz, desteklerseniz de çok sevinirim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Ben de teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Sağ olun.
1: Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor. Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada Aslı Alran var. İlk Türkçe teklisini yayınladığı HL Müzik'ten yayınlandı. Kraliçe bu hafta Klip sizden de.

hafta klipsizliğinin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuza konuk olmak isterseniz bizlere klipsizden Instagram adresinden kendi bilgilerinizi ve klibinizi yollayabilirsiniz. Bu hafta bu kadar. Hoşça kalın.

bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konuyu.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın.

0: Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersay Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süper Staraj'da Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream.on'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: Girin 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin bu şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: yavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Dell Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bıraktığımız yerden başlayacağız aşka. Nerede kaldın diye kızmayacaksın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.